için yaktı. Gör ne yaptı. Yandım eriyorum. Kırılmış çanak çömle. Şekil şemal gitmiş. Can idim gitmiş. Ben idim bitmiş. Dökülmüş, sökülmüş. Yandım eriyorum. Uyandım görüyorum. Yeniden örüyorum. İlmek ilmek, gömlek gömlek. Ah aşk, ah aşk. Kısmet olur mu bilmem.